Bravo da. Şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik pirseyi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper giymekler, keyifli mahsullar için. Bravo.

Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik domestos, temizleyici gel çeşitleri 3 manat,

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil Yucu Toz çeşitleri 15 manat 99 gepik 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik.

0: kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23

Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yuji gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat.

0: Bu pazarda Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Paleo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytinyağı 9 manat 99 gepik.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek.

0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdal yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç günebahar yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
2: Doğru seçim.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final karğıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof, 75 kepik 1 kilogram soğan.

Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihinde.

0: Bobazar'da Ella Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yucu Toz çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella Tek

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek.

0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final karğıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu to çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik domestos, temizleyici gel çeşitleri 3 manat.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99.

Bravo da. Şehre Gaydır kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 kepik. Biletilik baso pomaz zeytinyağı 9 manat 99 kepik.

Bravo'da Super Dinletler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yucu Toz çeşitleri 15 manat 99 gepik 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3

Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihinde.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. Emon, hello onda.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 ml'lik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Bravo Pazar'da Ella Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Palio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Super fırsatlar için. Bravo, doğru seçim.

0: paketleri 17 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik.

Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik Pepsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99

0: Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarifine dek 2 litrelik final karğıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. Milletillik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99.

Bravo da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik pirsiyi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk papisof tuvalet kağıdı 13 manat 49

0: Bravo Bazar'da Ela Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final karğıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. Bir litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 mana 99 gepik 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99.

Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik persi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk papisof tuvalet kağıdı 13 manat

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarifine dek 2 litrelik final karhıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yucu Toz çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo da. Şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik pirsiyi, yuji gel çeşitleri 17 manat 99 gepi, 32 rulonluk papisof tuvalet kağıdı 13 manat

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdal yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 mana 99 kepik 1 litrelik Baso Pomaz Zeytun Yağı 9 mana 99.